sabır sabır dökük kanatlarım. Aksın bacaklarından oluk oluk. Milyonlarca doğmayacak.

0: Çalık İçki ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
8: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
7: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
8: Kimse görmez. Hadi gidelim.
7: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
8: Ben anlamam. Sen karışma.
7: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
8: Sen karışma dedim.
7: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
9: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Işıklar kapalıyken ay gibi gözüküyor bu arada, çok güzel.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Şurası bir gerçek ki ilk günden beri sürecin başarısı için dua edenler, çaba gösterenler olduğu gibi bundan rahatsız olanlar da var. Süreç bugüne kadar kendi doğal güçlükleriyle bunlara rağmen de ilerledi. Biz kararlıyız, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz dedi. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen eğitim kurumları yönetici yetiştirme programı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği ilk derste başladı. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği tarafından yapılan açıklamada yüz binlerce satır koddan oluşan algoritmik yapının yüksek kapasiteli sunucular üzerinde aktif hale getirildiği belirtildi. Yeni altyapının yayın kuruluşlarının dijital dünyadaki görünürlüğünü artıracağı ifade edildi. RATEM'in çalışmasının yalnızca teknik bir yenilik olmadığı, aynı zamanda yerel, bölgesel ve ulusal yayıncıların dijital alanda daha güçlü hale gelmesini amaçlayan kapsamlı bir dönüşüm modeli olduğu vurgulandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbari çalışması sonucu iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlendi. Şüpheliler casusluk suçundan tutuklandı. İçişleri Bakanlığı 64 il merkezde düzenlenen siber suç operasyonlarında 1021 şüphelinin yakalandığını, 319'unun tutuklandığını açıkladı.
2: Paul.
1: Galatasaray Süper Lig'de 26. Şampiyonluk Kupası'nı Rams Park'ta düzenlediği törenle aldı. Tüm stadı dolduran sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla doyasıya kutladı. Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Trendyol 1.lik playoff 2. tur rövanşında dün deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşan Spy Bodrum FK'nın takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı gerçekleşti. Süper Lig ekiplerinden Kayseri Spor bahis soruşturması kapsamında futbolcuları Abdülsamet Burak'ın takipsizlik kararı aldığını açıkladı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Trakya'nın batısı, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İzmir ve Aydın kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
3: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.

engelle. Ama fake hesaptan hala izleme. Çünkü ben sana hala typing.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Şurası bir gerçek ki ilk günden beri sürecin başarısı için dua edenler, çaba gösterenler olduğu gibi bundan rahatsız olanlar da var. Süreç bugüne kadar kendi doğal güçlükleriyle bunlara rağmen de ilerledi. Biz kararlıyız, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz dedi. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği ilk derste başladı. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği tarafından yapılan açıklamada yüz binlerce satır koddan oluşan algoritmik yapının yüksek kapasiteli sunucular üzerinde aktif hale getirildiği belirtildi. Yeni altyapının yayın kuruluşlarının dijital dünyadaki görünürlüğünü artıracağı ifade edildi. RATEM'in çalışmasının yalnızca teknik bir yenilik olmadığı, aynı zamanda yerel, bölgesel ve ulusal yayıncıların dijital alanda daha güçlü hale gelmesini amaçlayan kapsamlı bir dönüşüm modeli olduğu vurgulandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbari çalışması sonucu iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlendi. Şüpheliler casusluk suçundan tutuklandı. İçişleri Bakanlığı 64 il merkezde düzenlenen siber suç operasyonlarında 1021 şüphelinin yakalandığını, 319'unun tutuklandığını açıkladı.
1: Spor.
0: Galatasaray Süper Lig'de 26. Şampiyonluk Kupası'nı Rams Park'ta düzenlediği törenle aldı. Tüm stadı dolduran sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla doyasıya kutladı. Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig Playoff 2. tur revanşında dün deplasmanda Erzurum FK ile karşılaşan Spy Bodrum FK'nın takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı gerçekleşti. Süper Lig ekiplerinden Kayseri Spor bahis soruşturması kapsamında futbolcuları Abdülsamet Burak'ın takipsizlik kararı aldığını açıkladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Trakya'nın batısı, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İzmir ve Aydın kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. Olsun.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Şurası bir gerçek ki ilk günden beri sürecin başarısı için dua edenler, çaba gösterenler olduğu gibi bundan rahatsız olanlar da var. Süreç bugüne kadar kendi doğal güçlükleriyle bunlara rağmen de ilerledi. Biz kararlıyız, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz dedi. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği ilk derste başladı. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği tarafından yapılan açıklamada yüz binlerce satır koddan oluşan algoritmik yapının yüksek kapasiteli sunucular üzerinde aktif hale getirildiği belirtildi. Yeni altyapının yayın kuruluşlarının dijital dünyadaki görünürlüğünü artıracağı ifade edildi. RATEM'in çalışmasının yalnızca teknik bir yenilik olmadığı, aynı zamanda yerel, bölgesel ve ulusal yayıncıların dijital alanda daha güçlü hale gelmesini amaçlayan kapsamlı bir dönüşüm modeli olduğu vurgulandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbari çalışması sonucu iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlendi. Şüpheliler casusluk suçundan tutuklandı. İçişleri Bakanlığı 64 il merkezli düzenlenen siber suç operasyonlarında 1021 şüphelinin yakalandığını, 319'unun tutuklandığını açıkladı.
1: Paul.
0: Galatasaray Süper Lig'de 26. Şampiyonluk Kupası'nı Rams Park'ta düzenlediği törenle aldı. Tüm stadı dolduran sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu

futbolcularla doyasıya kutladı. Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig Playoff 2. tur revanşında dün deplasmanda Erzurum FK ile karşılaşan Spy Bodrum FK'nın takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı gerçekleşti. Süper Lig ekiplerinden Kayseri Spor bahis soruşturması kapsamında futbolcuları Abdülsamet Burak'ın takipsizlik kararı aldığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Trakya'nın batısı, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İzmir ve Aydın kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Şurası bir gerçek ki ilk günden beri sürecin başarısı için dua edenler, çaba gösterenler olduğu gibi bundan rahatsız olanlar da var. Süreç bugüne kadar kendi doğal güçlükleriyle bunlara rağmen de ilerledi. Biz kararlıyız, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz dedi. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği ilk derste başladı. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği tarafından yapılan açıklamada yüz binlerce satır koddan oluşan algoritmik yapının yüksek kapasiteli sunucular üzerinde aktif hale getirildiği belirtildi. Yeni altyapının yayın kuruluşlarının dijital dünyadaki görünürlüğünü artıracağı ifade edildi. RATEM'i çalışmasının yalnızca teknik bir yenilik olmadığı, aynı zamanda yerel, bölgesel ve ulusal yayıncıların dijital alanda daha güçlü hale gelmesini amaçlayan kapsamlı bir dönüşüm modeli olduğu vurgulandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbari çalışması sonucu iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlendi. Şüpheliler casusluk suçundan tutuklandı. İçişleri Bakanlığı 64 il merkezli düzenlenen siber suç operasyonlarında 1021 şüphelinin yakalandığını, 319'unun tutuklandığını açıkladı. Galatasaray Süper Lig'de 26. Şampiyonluk Kupası'nı Rams Park'ta düzenlediği törenle aldı. Tüm stadı dolduran sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla doyasıya kutladı. Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig Playoff 2. tur revanşında dün deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşan Spy Bodrum FK'nın takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı gerçekleşti. Süper Lig ekiplerinden Kayseri Spor bahis soruşturması kapsamında futbolcuları Abdülsamet Burak'ın takipsizlik kararı aldığını açıkladı. Hava Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Trakya'nın batısı, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İzmir ve Aydın kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber 95.5

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: 95.5

kadar mı kolaydı sevmek, saymadan yıllarını vermek?

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Şurası bir gerçek ki ilk günden beri sürecin başarısı için dua edenler, çaba gösterenler olduğu gibi bundan rahatsız olanlar da var. Süreç bugüne kadar kendi doğal güçlükleriyle bunlara rağmen de ilerledi. Biz kararlıyız, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz dedi. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği ilk derste başladı. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği tarafından yapılan açıklamada yüz binlerce satır koddan oluşan algoritmik yapının yüksek kapasiteli sunucular üzerinde aktif hale getirildiği belirtildi. Yeni altyapının yayın kuruluşlarının dijital dünyadaki görünürlüğünü artıracağı ifade edildi. RATEM'in çalışmasının yalnızca teknik bir yenilik olmadığı, aynı zamanda yerel, bölgesel ve ulusal yayıncıların dijital alanda daha güçlü hale gelmesini amaçlayan kapsamlı bir dönüşüm modeli olduğu vurgulandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbari çalışması sonucu iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlendi. Şüpheliler casusluk suçundan tutuklandı. İçişleri Bakanlığı 64 il merkezli düzenlenen siber suç operasyonlarında 1021 şüphelinin yakalandığını, 319'unun tutuklandığını açıkladı.
1: Paul.
0: Galatasaray Süper Lig'de 26. Şampiyonluk Kupası'nı Rams Park'ta düzenlediği törenle aldı. Tüm stadı dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla doyasıya kutladı. Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig Playoff 2. tur revanşında dün deplasmanda Erciyes-Çorum FK ile karşılaşan Spy Bodrum FK'nın takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı gerçekleşti. Süper Lig ekiplerinden Kayseri Spor bahis soruş

0: soruşturması kapsamında futbolcuları Abdülsamet Buran'ın takipsizlik kararı aldığını açıkladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Trakya'nın batısı, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İzmir ve Aydın kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.

0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Şurası bir gerçek ki ilk günden beri sürecin başarısı için dua edenler, çaba gösterenler olduğu gibi bundan rahatsız olanlar da var. Süreç bugüne kadar

Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği ilk derse başladı. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği tarafından yapılan açıklamada yüz binlerce satır koddan oluşan algoritmik yapının yüksek kapasiteli sunucular üzerinde aktif hale getirildiği belirtildi. Yeni altyapının yayın kuruluşlarının dijital dünyadaki görünürlüğünü artıracağı ifade edildi. RATEM'in çalışmasının yalnızca teknik bir yenilik olmadığı, aynı zamanda yerel, bölgesel ve ulusal yayıncıların dijital alanda daha güçlü hale gelmesini amaçlayan kapsamlı bir dönüşüm modeli olduğu vurgulandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbari çalışması sonucu iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlendi. Şüpheliler casusluk suçundan tutuklandı. İçişleri Bakanlığı 64 il merkezde düzenlenen siber suç operasyonlarında 1021 şüphelinin yakalandığını, 319'unun tutuklandığını açıkladı. Galatasaray Süper Lig'de 26. Şampiyonluk Kupası'nı Rams Park'ta düzenlediği törenle aldı. Tüm stadı dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla doyasıya kutladı. Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig Playoff 2. tur rövanşında dün deplasmanda Erzurum FK ile karşılaşan Spy Bodrum FK'nın takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı gerçekleşti. Süper Lig ekiplerinden Kayseri Spor bahis soruşturması kapsamında futbolcuları Abdülsamet Burak'ın takipsizlik kararı aldığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Trakya'nın batısı, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İzmir ve Aydın kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haber.

aşk bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaşım.

Tam bir yerinde kalbimden bir çocuk düştü bu uçurma. Kaldı orada, sanki orada bir drama. Dur.

sabahların olmadığı kadar gecelerce uslu puslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim, 10.000 öfke. Kimin içindi, bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim, bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir talan. Bir yerinde kalbimden bir çocuk düştü bu uçuruma, kaldı orada. Sanki orada bir drama. Dur.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen.

sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be şef?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin kara olur Kadir.
3: Değer bilmeyen her kim varsa sırtı döndüm. Güvendikçe üzüldüm, üzüldükçe doldu küllük. Onlar yalandı çünkü.

Önce kimseyi sevmedim değerimi anlamadın. Beni sensiz bıraktın, bakışlarını özledim. Kafayı yemiştim, sana inanmıştım. Bana bu durumu yaşatan, sana çok kızgınım. Kontrolümü kaybettim.

Bu hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin. Silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum. Ben